yoksa onu kaldırmış olsun diyorlar, hiçbir dakika yapmıyorlar.